196. Da haka za mu tashi farkon hadisi ne lamba ta 197. Malam ya ce al-hadithu as-sabi'u wa 90 ba'da al-mi'a.